0: Nuna nuda kashes man venitse le bir samot le khol.
1: Imron Shalom ve Yoav Cohen.
2: Mi oev otach yoter mimeni
3: meni meni meni mamtera.
1: Imron Shalom ve Yoav Cohen.